0: Hep.
1: Hep şarkı duyu tanım. Kiba. Akarak ay. Kale şöyle çayını
2: çarpayım. Ha da da. Zot kele o gelin. Ne yeteceğine ben. Kurtarılmaya çalışacağım.